Sensin sessiz halim. Ne kadar zaman kaldı? Dönüşü yok o yol zalim. Bu acebi bana mı kaldı? Ateşi tattım bana soğuk yapma. Buz kesilirin bana erimiş gibi bakma. Bir sele bakar yaşım alır başın düşerse. Gözüm pınarları kurur gözümden düşerse. Evin yolunu bulamam şişem biterse. Tek bir kural duyma kimler sana ne derse. Aynı kimler unutulur.

Dünyam bilir beş tanıktan başka yok. Ne yazsam eksik, ne yaşasam eksik. Bir vedayla öğrendim kalırken bir gidişlik. Canı kalır insanın yalnızlıkla geliştik.

da sen dönemektin. O gece son gecemizdi, bir veda dondu genizde. Sarıldı sarhoş olmasaydım bu şey zordu demişti. Tamamen alkol etkisi, anladım son tükeniş bu. Yanımda uyurken bu sevgi tarih oldu demiştim. Uyurken çok güzeldi, uyandığında yolcu etmiştim. Sonunda kaybeden kim oldu bunun zordu teftişi. Kalplerin yok müfettişi, sarhoş ve

düşünsen kaybeder misin? Bu hastalık tedavisiz ve kaçmadım bela. Bir his düşünce sabreder misin? Sesinde affeden bir ton olursa hallederim. Sen bu adama aile der misin? Toprağıma göktaşı yağdı, evrende tek başımaydım. Karanlık hastalıktı, zamanlarda dert taşımaydı. Çökerken omuzlarım dert taşımaktan tepe taklak. Bir nebze inancım kalırdı, sen de benle kalaydın. Yaşandı şarkılarımda hata yapıldı başında. Takıntı yapmamalıydım zamanla yalnızlaşınca. Şekiller aynı kabında, sefil bir martı kapımda. Uçurdum orada bulursun bir mektup posta kutunda. İfadeler suratımdan kaçar uykusuz kalınca. Melekler artık hangi rüzgarı buldurur saçından mutlu.